sita biru tanu tan sita chinda mu biri sita emu hash turumbe VIP VVIP ntadeke jukuba munda sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash VIP VVIP sita biri tanu tan sita chenda mu biri sita emu hash nigepisi ya yes bagenda kuleta VIP elimu namba emu VVIP elimu namba biri ordinary elimu namba satu singu yisimba yumu namba nya sita biri tanu tan sita chenda mu biri sita emu hash rumba